0: saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM. I feel so

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik.
0: Metro FM.
2: Lights alone.

0: Mafia life, my prize. Hemen hemen her yerde olduğu gibi tabii sosyal medyadaki içerik üreticiler arasında da kopyala yapıştır diye bir şey var. Bazen karşınıza bir paylaşım çıkıyor, diyorsunuz ki ya ben bunu daha önce görmemiş miydim? Allah Allah, dejavu mu yaşıyorum falan diyorsunuz. Aslında evet, görmüştünüz, başkası paylaşmıştı ama o paylaşımı kopyalayıp yeniden paylaşan ya da birazcık değiştirip paylaşanlar var. Şimdi Instagram buna karşı devreye girmiş, bunun önüne geçmek için. Devreye girmiş, düğmeye basmış ve kopyala yapıştır yapan, başkalarının emeğiyle böyle takipçi kasan hesaplara kısıtlama getirecekmiş. Daha özgün, daha yaratıcı paylaşımlar istiyor Instagram. Bakalım bu düğmeye basan Instagram gerçekten amacına ulaşabilecek mi? Gerçekten özgün içeriklere ulaşacak mıyız? 7.40 Metro FM'deyiz. Bir reklam molamız var şimdi, reklamlardan sonra yine...
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17

0: jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: Fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele? Kılçık hocam. Albayrak
9: Finans. Planlar. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: önünde.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
4: Metro FM. Cemil Orhan'la Morning Club. Devam ediyor.
6: Rock the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

bir iddia işte. 8 Mayıs'tan itibaren uçtan uca şifreleme bitecek diye bir haber çıktı. Bu da şu demek değilmiş. Onun altını çizelim. Uçtan uca şifreleme biliyorsunuz zaman zaman böyle DM'lerde falan çıkar karşınıza. Uçtan uca şifreleme dediği şey hani yazdıklarını bir sen bilirsin bir de yazıştığın kişi bilir. Aradaki hiç kimse bilmez diye bu bitmiyormuş aslında. Yani haber bittiğini söylüyor ama bitmiyor. İsteğe bağlı olan şifreleme bitecekmiş. Yani herkese default olarak şifreli hale getirecekmiş 8 Mayıs itibarıyla Instagram DM'lere böyle bir özellik getiriyor. Metro FM'deyiz. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Geçmişten bir şarkı hatırlayalım. Threat Hordes ve Addictive ile uyanmaya devam.

0: Metro FM'de şimdi 2 dakika bile sürmeyecek minicik bir reklam molamız var. Reklamların ardından ilk saatimizi karavanla noktalayacağız. İkinci saate başlarken de Çetin Erker gündemde neler var neler yok bize özetleyecek.
1: Reklamlar. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı. ABD çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran'dan yeni Hürmüz uyarısı geldi, koridor dışına çıkana müdahale edileceği belirtildi. İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın statüsü ele alınmalı, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum diye konuştu. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin statü ve yasal adım konusundaki çerçevesine imza atıyoruz dedi. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihan Timur'un annesi Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta Acı ailesiyle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini ileri sürdü. Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, cezaevinden mektup yazan Eylem Tok'a tepki gösterdi. Acı, bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla NATO zirvesi hazırlıklarını görüştü. Bakan Şimşek, Eşel Mobil'i devreye almasaydık enflasyon çok daha yüksek seviyelere çıkardı diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Karahan da göstergeler enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor, dedi. Varlık barışı, imalatçı ihracatçıya teşvik ve vergi indirimini içeren teklif meclise sunuldu. 49 yasa dışı bahis şirketi kapatıldı. 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısı bağlantısı kesildi. Atlantik Okyanusu'nda Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde hantavirüs paniği yaşanıyor. Yaklaşık 150 yolcu ve 70 mürettebat bulunan gemide hantavirüs salgını sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti, durumu kritik olanlar var. Dünya Sağlık Örgütü, yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüsün insandan insana bulaşmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Altın, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla kararsız seyrini sürdürüyor. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte ham petrol fiyatları $110 üzerinde. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Canikmen, Canik Belediyesi meclis toplantısında soruları yanıtladı.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
4: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
4: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever Metro. Metro. FM. Metro.
5: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Anadolu yakası, %50'si Avrupa yakası. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde dur kalk, hatta daha çok dur var. Ama olsun, dediğim gibi alıştık. Alıştık. En azından bu durumu pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Bu durumu bir müzik dinleme, bir radyo dinleme aktivitesine çevirmeye çalışanlar için de şahane şarkıları sıraladık sizler için. İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha günaydın. Morning Club'dasınız. Anne Marie. Ciao, adios dedim.

0: Sosyal araştırma çıktı karşıma bu sefer. Kim daha hızlı unutuyor sorusunun cevabını aramış bu araştırma. Erkekler mi kadınlar mı? Eski sevgilisini en hızlı unutanlar kadınlar çıkmış. Bunun nedeni olarak da şunu gösteriyorlar. Sosyal destek ağları, yani arkadaşları, ailesi anında devreye girip hızlıca eski sevgililerini unutturuyormuş kadınlara, ama erkekler de duyguları bastırma, böyle kendi başına çözme eğilimi nedeniyle bu süreç daha da uzuyormuş. Yani konuşmak, anlatmak, böyle duygusunu başkalarıyla paylaşmak daha iyi geliyormuş belli ki. Kadınlar bu konuda daha usta, ama erkekler yüzleşmeyi erteleyerek, reddederek falan daha da uzatıyormuş bu süreci. Bu araştırmanın sonucu böyleydi. Siz aranızda tartışa durun. Şimdi Aya Nakamura, Kopin'le devam edelim biz.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

psikolog terapisiyle aynı rahatlamayı sağlıyormuş. Denemesi bedava. Yani kredi kartı bilgilerini girmediğin müddetçe bedava bir terapi yöntemi. Deneyin bakalım iyi gelecek mi? Biz daha iyisini yapıyoruz. Yine bedava terapiye devam. Şarkılarla terapi. Rihanna ve Rude Boy Metro FM'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: tüm fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.
1: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

gün sürmüş. Yani ne kalıyor burada? Yaza 160 gün. 160 günlük bir yaz geride kalmış. Önceki yıla bakarsak bu yılda hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak diye düşünüyoruz. Yani daha kısa güneşli günler. O yüzden her güneşli günün tadını daha da çıkarmak lazım. Daha da kıymetini bilmek lazım. Metro FM'deyiz. Sophie Tucker, Drinky. Günaydın.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: desiniz? Bugün ne kutlanır sorusunun cevabını önümüzdeki dakikalarda vereceğiz. Siz nasıl kutlayacağınızı düşünün. Ne kutlanacağını ben söyleyeceğim birazdan, neler kutlanacağını. Şimdi bir reklam molamız var. Reklamlardan sonra.
1: İle erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomik konuşuyoruz.

0: hayatta ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Hediyeleri Pazarama'da.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Buradayız. Haftanın belini kırdığımız diyebileceğimiz bir gün. Çarşamba. Peki 6 Mayıs'ın önemini. 6 Mayıs'ta ne kutlanır? Kimler doğmuştur? Kimleri anarız? Şöyle bir bakalım. Hıdrellez devam ediyor. Dün akşam ateşler yakıldı. Gül ağaçlarının altına dilekler bırakıldı. Bugün de o dileklerin evrene yayıldığı bereketin ve baharın resmi kabul günüdür. Gökyüzüne baktığımızda da belli ki dilekler kabul oluyor. Güneşi görüyoruz. Güzel. Bir başka detay. Bugün International No Diet Day. Yani uluslararası diyet yok günü. Yani bugün diyetteyseniz falan, uzun zamandır diyet yapıyorsanız o diyeti bozabilirsiniz. Simitlerin, poğaçaların, böreklerin tadına bakabilirsiniz. Vicdan azabı çekmeyeceğiniz vücut olumlamanın ve sağlıklı bir özgüvenin günüymüş bugün. No Diet Day. Hava şehitlerini anma günü ülkemizde. Gökyüzünde vatan savunması yaparken şehit düşen kahraman pilotlarımızı ve havacılarımızı biz de bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Onlara minnettarız. Kimler doğmuş bakalım. George Clooney'nin doğum günü. Hollywood'un efsane ismi, yıllarca yıllandıkça değerlenen o karizmanın bugün doğum günü. Bir başka isim psikanalizin babası. Bilinçaltı kavramıyla hayatımızı ve tabii rüyalarımızı değiştiren deha. Sigmund Freud'un doğum günü bugün. Stephen Kane'le sinema tarihini baştan yazan sinema dahisi Orson Welles bugün doğmuş. K-pop yıldızı Baekhyun doğmuş. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. K-popçılar kızmasınlar bana. Evet, bugünün bir başka önemi de bugün çok kıymetli, yakın tarihimize derin izler bırakan 3 fidanı, Deniz'i, Yusuf'u ve Hüseyin'i andığımız gündür 6 Mayıs. Metro FM'desiniz. 6 Mayıs neden önemli? Neler kutlanır, kimler anılır ve neler olmuştur? Bunun cevabını verdik. Program saat 10'a kadar devam ediyor ve Cemil Orhon'la Morning Club'da şimdi bir de görsel show zamanı. Anima ülkemize de gelecek Eylül ayında. Bad Angel'la şimdi Metro FM'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı. ABD çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran'dan yeni Hürmüz uyarısı geldi, koridor dışına çıkana müdahale edileceği belirtildi. İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın statüsü ele alınmalı, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum diye konuştu. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin statü ve yasal adım konusundaki çerçevesine imza atıyoruz dedi. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihan Timur'un annesi Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta Acı ailesiyle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini ileri sürdü. Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, cezaevinden mektup yazan Eylem Tok'a tepki gösterdi. Acı, bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla NATO zirvesi hazırlıklarını görüştü. Bakan Şimşek, Eşel Mobil'i devreye almasaydık enflasyon çok daha yüksek seviyelere çıkardı diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Karahan da göstergeler enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor, dedi. Varlık barışı, imalatçı ihracatçıya teşvik ve vergi indirimini içeren teklif meclise sunuldu. 49 yasa dışı bahis şirketi kapatıldı. 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısı bağlantısı kesildi. Atlantik Okyanusu'nda Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde hantavirüs paniği yaşanıyor. Yaklaşık 150 yolcu ve 70 mürettebat bulunan gemide hantavirüs salgını sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti, durumu kritik olanlar var. Dünya Sağlık Örgütü, yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüsün insandan insana bulaşmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Altın, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla kararsız seyrini sürdürüyor. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte ham petrol fiyatları $110 üzerinde. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Canikmen, Canik Belediyesi meclis toplantısında soruları yanıtladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor 90+8'de bulduğu golle Beşiktaş'ı eleyerek finale yükseldi. Hakan Safi, Fenerbahçe'de seçimle genel kurulda aday olacağını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar ise aday olmayacağını duyurdu. Galatasaray'da 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak seçimle genel kurulda tek aday Dursun Özbek olacak. İstanbul Açık Tenis Turnuvası 4 yıl aranın ardından geri döndü. Ücretsiz olarak giriş yapılabilen İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalarda hem gelecek vadeden hem de önemli tenisçiler korta çıkacak.

0: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

1.63'müş İnna'nın boyu. Sanki daha kısa gibi gelmiyor mu? Ama çok daha kısasıyla devam edeceğiz şimdi. 1.52'lik boyuyla Kylie Minogue'la devam edeceğiz. Kylie Minogue'un bir dizisi çıkacak. 3 bölümlük bir belgesel dizisi. Onun hayatını anlatan, işte Sabun Operası adını verdikleri dizilerle başlamış kariyeri. Sabun Operası ne demek diye soracak olursanız öyle tabir ediyorlar. Günlük diziler vardır ya, böyle ev hanımlarının izlediği diziler. Ev hanımları izlediği için de genelde bu dizilerin sponsoru da sabun, deterjan firmaları falan oluyormuş. O yüzden Sabun Operası diyorlarmış o günlük dizilere. Kylie Minogue'da hikayesi aslında 80'lerde öyle başlıyor. Daha sonra da 5 dakikada 80 milyon satan, albümler çıkaran, şarkılar çıkaran büyük bir dünya yıldızına dönüşüyor. Hikayesini çok yakında izleyeceğiz ama şimdi şarkısıyla hatırlayalım.

Britney Spears'ı Criminal'la hatırladık ki kriminal olaylarla da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bir dikkatsiz araç kullanma davası vardı. 12 ay denetimli serbestlik, para cezası ve zorunlu eğitimin ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez görünmüş dışarıda. Tabii çok çalkantılı, zikzaklı bir hayatı var Britney Spears'ın. İlla ki çok yakın zamanda biyografik filmiyle de o çalkantılı hayatı daha yakından incelemiş olacağız. Kendi de destekliyor bu biyografik filmi. Yazdığı kitaptan uyarlanan bir film olacak. Merakla bekliyoruz Metro FM'de. Şimdi ise Megay Falov'la Teuzo.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
3: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Evet, şu an çarşamba gününde olduğumuzu unutabilirsiniz. Hatta gündüz vaktinde olduğunuzu da unutabilirsiniz. Bir cumartesi gecesi, gecenin en böyle hareketli anında Morning Club

Prayer'la onu dinledik. Madem parti devam ediyor, bir parti kızıyla devam edeceğiz. Keisha ile devam edeceğiz. Onun bir şarkısını hatırlayacağız ki çok yakında yeni sürprizler çıkaracak karşımıza. Keisha bir özgürlük dönemi başlatıyor. The Freedom Tour'unu duyurdu. Bir konser serisi ve çok yakında yepyeni şarkılarla da karşımıza çıkacak. Onu hep bir parti kızı olarak tanıdık. Yine o parti kızı geri dönecek sahnelere. Belli ki Origami adlı şarkısında geçtiğimiz günlerde San Francisco'da ilk kez çaldı. Ama biz onun çok sevdiğimiz şarkılarından birini dinleyelim şimdi. Take It Off.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık.

0: ITR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Hep tatil
1: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Da. Reklamlar. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı

Scotoy ve Minelli Yesterday'i dinledik. Dünü dinledik. Dünü, bugünü, yarını, her zamanı konuşuruz. Şimdi dünle yarın arasındaki en özel, en güzel köprü olan bugünün tadını çıkarma zamanı. Ben Cemil Orhan. Yarın sabah yine Morning Club'da buluşalım. Yine hareketli bir şekilde, enerjik bir şekilde yepyeni güne başlayalım. Yarın görüşmek üzere.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor 90+8'de bulduğu golle Beşiktaş'ı eleyerek finale yükseldi. Hakan Safi Fenerbahçe'de seçimle genel kurulda aday olacağını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlarsa aday olmayacağını duyurdu. Galatasaray'da 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak seçimle genel kurulda tek aday Dursun Özbek olacak. İstanbul Açık Tenis Turnuvası 4 yıl aranın ardından geri döndü. Ücretsiz olarak giriş yapılabilen İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalarda hem gelecek vadeden hem de önemli tenisçiler korta çıkacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Anımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM.
1: Maluma, baby.
2: Habla como hoy.
1: Bebecita, ¿qué pasó?

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada The Second Voice, Let Me Be. 4 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. Metro FM Top 40'ın 3 numarası Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blur, diamond life, too tough, fast night, that's enough, respect, no flow, Mafia Style. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 numaradaydı Andre Toronto, Caravan.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarasıysa BB Rexha ve Faithless, New Religion.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Kasko teklifleri en barada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: En para, en para.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz git
1: müzik. Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Serenim'de.
1: Sen bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor 90+8'de bulduğu golle Beşiktaş'ı eleyerek finale yükseldi. Hakan Safi Fenerbahçe'de seçimle genel kurulda aday olacağını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlarsa aday olmayacağını duyurdu. Galatasaray'da 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak seçimle genel kurulda tek aday Dursun Özbek olacak. İstanbul Açık Tenis Turnuvası 4 yıl aranın ardından geri döndü. Ücretsiz olarak giriş yapılabilen İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalarda hem gelecek vadeden hem de önemli tenisçiler korta çıkacak.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi...

0: verdiğim hediyeleri pazaramada.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de favorisiz.
1: Reklamlar.
2: Cervantes'in klasikleşmiş eseri Don Quixote, dev bir prodüksiyon ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un olduğu bu klasik müzikal, 80 kişilik dev kadrosu, büyüleyici dekorları, etkileyici kostümleri ve çarpıcı müzikleriyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor. Don Quixote sezonun son İstanbul oyunuyla 12 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Ardından Türkiye turnesiyle şehrine geliyor. 15 Mayıs Ankara, 5 Haziran Bursa, 16 Haziran Gaziantep, 17 Haziran Adana, 27-28 Haziran İzmir ve 3 Temmuz Antalya. Bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın. Biletler tükenmeden al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran İran Kongresi Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meydan sponsoru Karnaval.

0: It's like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: In that.
2: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
3: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,

biz. Reklamlar. Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve

0: Derneği'nin hediyeleri Pazarama'da.
1: Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada The Second Voice, Let Me Be. 4 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. 3 numarası Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect, no fluff, Mafia Style. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde 2 numaradaydı Andre Toronto, Caravan.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarasıysa BB Rexha ve Faithless, New Religion.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.
6: Rock that Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Karnaval'da Metro FM burası, ben Cengiz. Herkese merhaba. Haftanın tam ortası çarşamba günü. Günün ikinci bölümünden sonra yolculuğumuzda partiliyoruz. Her zaman olduğu gibi Metro Online'da çok sevdiğiniz şarkılarla enerjinizi taptaze yapacağım. Harika bir 3 saat bizi bekliyor. Macchiano ve Gucci yepyeni Metro FM hitlerinden bir tanesiydi. Onunla açtık yeni saati ve yolumuza Cat's Eye kızlarıyla devam edeceğiz. Böyle harika şarkılarla hepinize iyi eğlenceler. Gabriella.
1: Limitsiz.

Edwin Maskell bile bu duruma şaşkınlık içinde bakıyordur. Fire and Descent ile ilgili sizlerden giden yorumları, artan yorumları gördükçe. Metro FM dinleyicisi olmak böyle güzellikleri beraberinde getiriyor. İşte Keisha gününüze renk atmak için burada. TikTok'la biraz geçmişte dolaşalım.

0: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'den bir yeni şarkı daha alın buraya, ne yaparsanız yapın adım ten ve Vara Vara için oylar, yorumlar bekleniyor. Ne yaparsanız yapın dedim ama bir de oylamaya katılın. Sonra ne yaparsanız yapın Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Metro FM yeni mixlerip müzik devam ediyor. ABBA'nın en ünlü şarkılarından biriydi ama cruise gemilerinde bu şarkı eşliğinde yapılan danslar o bilinçli yolcunun kendinden geçmiş hali hepimizi çok kıskandırdı. Gimme Gimme Gimme 2023 versiyonuyla hayatımıza yeni baştan girdi. Bugünün de yıldızlarından biri oldu. Metro FM'le günün keyfini zirveye taşımaya devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda bıraktığımız o tek şarkısıyla hayatımıza giren Carly Rae Jepsen radyonuzda.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Metro FM. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
2: gel. ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Feature'ın efsane şarkısı Mask Off'tu. Sizi keyiflendiren o güzel Metro FM hit. Hemen arkasından Saatin Şanslı ismini belirledik. Elif Korkmaz'ın favori şarkısı Bibi Rexha vokaliyle Faithless'la geliyor. New Religion.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
5: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: İngiliz Radyonuz'da güzel bir çarşamba günüydü. İkinci bölümünden sonuna doğru yepyeni bir saatin açılışını The Second Voice ve Let Me Be ile gerçekleştirdik. Son haftalarda en çok merak edilen şarkılardan bir tanesi. Ama Metro FM dinleyicileri çoktan herkesten önce bu şarkıyla tanıştı ve merakını giderdi ve playlistlerinde hitler arasına aldı bile. En iyi müzikle bu saatin de keyfini zirvede tutmaya devam edeceğiz. APT geliyor.
1: Limitsiz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

Metro FM'de Mainstream Müzik devam ediyor. Lady Gaga'nın unutulmuş, tozlanmış, kaybolup gitmiş şarkılarından biriydi. Sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda önümüze düştü ve sonrasında onun en büyük hitlerinden biri oldu. Yakın geçmişte Bloody Mary geride kaldı ve günü keyiflendirmeye yine eskilerden harika bir şarkıyla devam edeceğiz. Araları yenileri de serpiştirmeye devam ederken. In Carry Metro FM dinleyicileri, özellikle şu dakikalarda yola çıkmaya hazırlanıyorsanız enerjinizi tazelemenize son derece yardımcı olacak bir şarkı için radyonun sesini iyice açın. Keep on rising. Down.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz. Hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de
3: günün hiti.
4: Kotoba to kawa ni kura kura. Jutsuru ni heya shite bura bura. Kyukeshinai aki aki habara nani iten.

0: Enten vara vara günün hiç adayı oldu, gerisi artık size kalıyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için story bölümündeki paylaşımdan oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Küçük değişikliklerin büyük fark yaratabileceğini biliyor muydunuz? Lastiklerinizi yeterince şişirerek, güvenli sürüş yaparak ve Mobil 1 gibi ileri sentetik yağlar kullanarak yakıt verimliliğini artırabilirsiniz. Bu sadece size ve cebinize değil, aynı zamanda sera gazı emisyonlarınızı azaltmaya da yardımcı olabilir. Haydi hep birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atalım.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

Online'de Cengiz Radyo'nuzda güzel bir çarşamba günü. Günün tarihi 6 Mayıs. Bugün doğum günü kutlaması için bir araya geldiğimiz isim Duygu Aydın. Yeni yaşını kutluyoruz Duygu'nun. Doğum günü partisine Metro FM Alban Çalan'ın bu güzel şarkısıyla katılıyor. Hold Me Close senin için radyonda Duygu. İyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Mutlu yıllar. Night falls, the lights are low.

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Bile, tamam
1: mı? Rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
6: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
8: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor. Ah.

0: Potter in Concert serisi 25. yılında dev perde, canlı senfoni orkestrası ve koro eşliğinde Ankara, İstanbul ve İzmir'e geliyor. Azkaban Tutsağı filmiyle 9-10 Mayıs'ta Ata Kongresyum ve 15-16 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da. Sırlar Odası filmiyle 6-7 Haziran'da İzmir, Bornova, Aşık Veysel açık havada. Etkinliğe Harry Potter temalı kostüm ve aksesuarlarınızla katılın, büyülü dünyanın bir parçası olun. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma, hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara
2: Bodrum
0: Bursa
2: Antalya
0: İzmir
2: always with you forever metro.
0: Metro
2: FM non-stop metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz git müzik.
2: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi'yle adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletina.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Aslında geliyor. İlerleyen haftalarda daha çok arayacaksınız, merak edeceksiniz. Sayan ve Moro. Geride kalan şarkıydı. Saatin şanslı ismi var. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırdı. Ben de size ulaştırayım. Beste Aytan için Billie Eilish radyonuzda. Bad Guy.

Otels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Otels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 9. buluşması 12 Mayıs'ta Community'de. Basketbol koçu Çetin Yılmaz sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

akşam ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana günün ikinci bölümünde Metro Online'da partilerken radyonuzda değil mi? Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız dakikalar. Birazdan yoğun trafikte Around the World'le radyonuzda olacak. Ben yarın 14'te yine buradayım. Görüşelim.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu...
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası...
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Soul müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Woman Deserve Range turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 29 Haziran Kongresyum Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

0: 2010 tarihli Rated R albümünden. 5 hafta Amerika 1 numarasında kalan Dancehall Pop dalgasının kariyerindeki en saf örneklerinden biriyle. Rihanna ve Rude Boy radyonuzdaydı. Hafta ortası çarşamba saat 17. The Drellez'in bir gün sonrasındayız. Gül ağacının dalına asılan dileklerin, suya atılan çiçeklerin baharın bayramı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Around the World.
1: Around the World with Arkın.
0: Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. 19'a dek sizin için ellerimle seçtiğim parçalar eşliğinde dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App indirin Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle ve onay aldım açık açık söyleyebiliyorum. Daha az reklamla dinleyin. Bu Drellez tutacağınız dilek için en sevdiğiniz mekanda en sevdiğiniz parça çalıyorsa nerede hangi şarkıyı dinlerdiniz? Şimdi oraya doğru yola çıkın. Şarkı birazdan geliyor. 2005'te P-Tron, Tiesto, Armin Van Buuren gibi dev isimlerin setlerinde dolaşan Ultra Records, Positiva, Ministry of Sound üçgeninde club klasiği haline gelen bir parçayla şansımızı deneyelim. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Rachel Starr, Till There Was You.

0: 2014 yılından Globalization albümünden Around the World'e en yakışan isimlerden biri Mr. Worldwide yani Pitbull. John Ryan'ın eşlik ettiği parça Latin dans formülünün en yüksek satış örneklerinden biri Fireball radyomuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Tarihte tam bugüne denk gelen bir parça için 20 yıl önce ekliyoruz.
1: Around the World with Arkın.
0: Throwback Today. Aynı zamanda 1992 yılından bu yana uluslararası diyet yapmama günü olarak kutlanan International No Diet Day 2006'da. Keman piyano eğitimli genç bir Karadalı'nın ilk single'ı piyasaya çıktığı gün kutlanıyordu. Amerika listesine giren bu single 5 hafta zirvede kaldıktan sonra başka hit çıkaramadığı için One Hit Wonder olarak kalan bir klasik. American Idol sezon 5'te elenen yarışmacılara veda parçası olarak milyonların ezberine giren, dünya çapında dev bir içecek reklam kampanyasının da yüzü haline gelen Daniel Pelter'dan Bad Day, Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

2025'te Marshall Jefferson'ın 1986 tarihli Chicago House Klasiği, Move Your Body'yi adeta yeniden hayata döndüren Salome Das vokaliyle reenkarne eden Deep House dünyasının yeni yükselen isimlerinden Maisik ve Life is Simple radyonuzdaydı. Hafta içi her akşam 17'den 19'a eve dönüş yolculuğunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla size eşlik ediyorum. Hayat gerçekten bazen çok kolay olabilir. Sadece kabul etmeyi bilmek gerekiyor. Bu da boyun eğmek değil, olanı kabul etmekten geçiyor. Around the World ve Metro FM'desiniz. Ben Arkın. 1998'e gidiyoruz. Pop'un kraliçesinin tüm kariyerini baştan yazdığı William Orbit prodüksiyonuyla Electro Mysticism albümü Ray of Light'ın ikonik parçası. Hindistan'ın manevi derinliğine bürünen, Sufi imgelerine bulanan klibinde çöl büyücü estetiğiyle Türkiye'de de hala akılda kalan, bence azıcık kafası karışık olsa da yine de iyi bir parça. Limitsiz Hit Müzik, Madonna ile Metro FM'de.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Around the world. Cover of the day.

2003 yılından Speakerbox The Love Blown çift CD albümünden Outkast'in yarısı Andre 3000 imzalı. 9 hafta Amerika'nın bir numarasında oturan Shake It Like a Polaroid Türkçe sözleriyle pazarlama kitaplarına giren MTV Pop ve radyonun ortak alanında tek başına bütün alanı yeniden tanımlamayı başaran parça. Bu akşamın AI cover'ı Outkast ve Hey Ya radyonuzdaydı. Around the World'de Rota 2016 Views albümünden 10 hafta Amerika zirvesinde kalan Drake'in kariyerindeki ilk bir numarası. Nijeryalı Wizkid ve İngiliz Funky House sahne ...sinin vokalisti Kyla'nın eşlik ettiği parçayla... ...Afrobeats'in ana akıma çıkışı sayılabilecek isimlerden biri... ...Limitsiz Hit Müzik... ...One Dance'le Metro FM'de.

0: değerli dinleyicileri Kazarama'da.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world. Devam ediyoruz.
6: Take off the slow.

0: parçası 1990 model Show Me Love'ın sample'ıyla. Pandemi sonrası dünyada The Great Resignation denilen toplu işten istifa dalgasının marşına dönüşürken Amerika'nın bir numarasına oturan parça. Beyoncé ve Break My Soul radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ı.
1: Around the World with Arkın.
0: İsveç'teyiz. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. 2011 yılından Wounded Rhymes albümünden. The Magician'ın Deep House yorumuyla hit haline gelen Avrupa dans pistlerine 5 yılda sürekli farklı remixleriyle geri dönen parça. Limitsiz Hit Müzik.

0: önünden.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Let's get down.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor 90+8'de bulduğu golle Beşiktaş'ı eleyerek finale yükseldi. Hakan Safi Fenerbahçe'de seçimle genel kurulda aday olacağını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar'sa aday olmayacağını duyurdu. Galatasaray'da 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak seçimle genel kurulda tek aday Dursun Özbek olacak. İstanbul Açık Tenis Turnuvası 4 yıl aranın ardından geri döndü. Ücretsiz olarak giriş yapılabilen İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalarda hem gelecek vadeden hem de önemli tenisçiler korta çıkacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz. Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS oto ekspertiz.
6: RS oto ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

Fransız David Guetta'ya eşlik eden Atlantalı Teddy Swims ve Avustralyalı dance monkey'nin yaratıcısı Tones and I'la üçlü güç birliğinin eseri Gone Gone Gone radyomuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Around the World'de 1995'e geri dönüyoruz. Değerini ancak gittikten sonra anlayabildiğimiz isimlerden biri. Hoş, hayattayken de onu çok sevdik ama Nasty Jazz'in sesi, Sister Bliss ve Rollo'dan oluşan İngiliz elektronika grubu Faithless'ın 90'ların küresel rave marşı haline gelen, kuşaklara mühür vuran I Can't Get No Sleep sözleriyle. Avrupa'nın 11 ülkesinde bir numaraya çıktıktan sonra doğru yerde duyduğunuzda tüyleri hala diken diken etme garantili Insomnia melodisinin taptaze BB Rexha vokalli hali. New Religion Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyonuzda. Deep.

Ümitsiz. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

2020 tarihli Future Nostalgia albümünden. INXS'in 1987 model Need You Tonight'ından apartılmış bir sample bass gitar riffiyle pandemi dönemimizin evlerde hapis kaldığımız sürecinde disco pop rönesansının en parlak örneklerinden biri olarak hayallerimizi süsleyerek Avrupa listelerinde dolaşan parça Dua Lipa. Break My Heart radyonuzdaydı. Around the World'de 1992 yılına geri dönüyoruz. DJ Muggs prodüksiyonunda. Cypress Hill'in komşusu Soul Assassins kolektifinden doğan Los Angeles menşeli İrlanda-Amerika hattında hip-hop üçlüsünün parti marşına dönüşen parçası için 90'ların çocuğuysanız ses açmaya hazır olun. Metro FM'de Jump Around ve Limitsiz Hit Müzik radyonuzda. Ben Arkın.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

1996 tarihli Older albümünden. Patrice Rushen'ın 1982 model Forget Me Nots'ından sample bir riff üzerine kurulu George Michael'ın son İngiltere bir numarası Fast Love radyonuzdaydı. Around the World'de dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundasınız. Metro FM'i dijital ses kalitesiyle dinlemek için Karnaval App'i indirmeniz yeterli. Zaten app üzerinden dinliyorsanız Instagram'ı açın, bana mesaj gönderin. İstediğiniz parça ya da yorumlarınız için Instagram'dan bir DM göndermeniz yeterli. 2009 yılına gidiyoruz. Brüksel doğumlu, Ruandalı babası ve Belçikalı annesinin oğlu Paul Van Haver'dan, sahne adıyla Stromae'den ilk single'ı, Türkiye dahil Avrupa'nın 11 ülkesinde bir numaraya çıkan akordeon melankolisini sade ama güçlü elektronik altyapısıyla buluşturup bir dans hitine dönüştüren parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Alors on danse.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

2019 yılındayız. Justin Bieber'ın Despacito remixinin 19 haftalık zirve rekorunu meydan okuyarak Amerika'nın bir numarasına oturan ve adını sonuna kadar hak eden parça Bad Guy radyonuzdaydı. 2017'ye geçiyoruz. Las Vegaslı 4 kişilik grubun Stadium Rock dönemini açan, Amerika'da 4 numaraya kadar çıktığı sırada 2 milyardan fazla Spotify dinlemesine ulaşan ve hatta MMA dövüşçülerinin, Amerikan futbol takımlarının sahneye çıkış marşı haline gelen Imagine Dragons imzası. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik ve Believer.

0: kendini hediyeleri pazaramada.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Kevin Smith'in 2010 orijinaline Chrono'nun 2014'te yaptığı Deep House Remix'i yıllar sonra TikTok'ta viral oldu. Hatta bu yeniden patlamasıyla ikinci hayatına başlayan parça Dance'in radyonuzdaydı. Around the World'de son durağımız egzotik bir nokta. Fransa vatandaşı Imani'nin memleketi Komor Adaları'ndayız. Filato ve Karas Remix'iyle tam 10 yıl önce yazın en çok dans ettiren parçasıydı. An itibariyle radyonuza geliyor. Yarın 17'de ben yine buradayım. O zamana dek bana isteklerinizi ve yorumlarınızı yazın. Çekinmeye gerek yok. Instagram'dan mesaj göndermeniz yeterli. Hazır Arkın Çelik'i bulmuşken bir de takip edersiniz. Don't be so shy. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitmiş.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz, bitmişsiz. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil budur hissi.
3: Prada, Gucci, La Prada, that Dolce, Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: önünden.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor 90+8'de bulduğu golle Beşiktaş'ı eleyerek finale yükseldi. Hakan Safi Fenerbahçe'de seçimle genel kurulda aday olacağını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlarsa aday olmayacağını duyurdu. Galatasaray'da 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak seçimle genel kurulda tek aday Dursun Özbek olacak. İstanbul Açık Tenis Turnuvası 4 yıl aranın ardından geri döndü. Ücretsiz olarak giriş yapılabilen İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalarda hem gelecek vadeden hem de önemli tenisçiler korta çıkacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Eğlence Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotel Stay yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur. Günün şarkısını size

0: Reklamlar.
1: Hazır mısın? Decathlon Mayfest 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de. Spor, müzik ve sürprizlerle dolu bir festival seni bekliyor. Mor ve Ötesi ile adamların sahne alacağı bu festival coşkusunu kaçırma. Biletler biletino.com'da. Bu unutulmaz konserin medya sponsoru Metro FM.
0: Metro FM.

0: break my heart. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Dünyanın en çok tercih edilen boyalarından Düfa Boya, doğanın tüm renklerini duvarlarınızda kullanma ayrıcalığı sunuyor. Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Reklamlar. Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: K-pop'la dolu bir dünya seni bekliyor. Radyo K-pop, Güney Kore popüler müziğinin en sevilen örnekleriyle yayında. Şimdi karnavalda. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Enerji, dinamik, limit.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiş.

0: for something.
1: Easy on the beat.
2: Really know this here for the city, nigga. Cool chains, plain James, and all that good stuff, nigga.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.